konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım.